Şincan Radyo Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip,

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turadı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düyünübüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünübüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktum malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jumgo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Ün özdü manisin teren özdeşti. Ekeni korgonu çeçken atkarıp, üyrönü, oylonu, işte tünü tutaştıru, bilü, işenü, hareketin birdik tüylügünde bekem turup, tuğra sayasın atıca karışın turgusu cana iş yüzünde görsötünün sayası bileselülügün, idea bileselülügün, cana hareket bileselülügün üzdüksüz küçötü gerek. Sayası genişliğinin tuğra sayasın atıca karışın iş yüzünde görsötüdüğü iş yüzündü tarafın tövü gerip, can bölügü düşünügü cana, canı doğru partiyanın için canlı başkarı cevapı ıkımın toluk, töp, cevapı etkiye izçildeştirgü teyli öcürgüsü görülüp, Şinjan kızmat başını şarın bekem karmap, Cumhur Ulutu ortoktulku tanımın bekem uyutu, Cumhur Ulutu ortoktulku kuruluşun jılıştatuğa tığız üyrülüp, Partiya Burburt Komitetinin Şinjan kıyırgan 5 joğun strategiyalı orun belgülösün bekitip, el üçün sayasın natija çıkaru, çınığı iştu arkulu sayasın natija çıkaru da bekem turup, akıl uyutup, güç toptop, 15-ci 5 yıllık jospor ulu planın qoğuz sarayalı kaylandıruğuz kerek. Nurlan Abdulmacin mınavuları basa görsötte. Baştan boygu sayası akçı röktüylüktü bekem uyutunu sayası genişten tuğra sayası natıca karışın iş yüzünde görsötünün tüpkü talabı kılıp, partiyanın cevap bu etkiye ciddekçiliğinde bekem durup, Xi Jinping canı doğru çünkü sosyalizm ideyası minin gönüldü uyutup, ruhlu takşaltuğdan bildi öter melibey bekem durup, sayası genişten bildi çoğup gerçiliğin atkarı da baştan boygu tuğra bağıtlı boyloy, gayrattana ilgerliyogu çınığı kepildik kılığı gerek. Baştan boygu münözü orun belgülösün töp, iyigerünü, sayası genişten tuğra sayası natıca karışın, iş yüzünde görsötüğünün negizgi aldın şartı kılıp, akıl aytıp, hükümet işlerine geniş berip cana ortak tanımda uyutup, koş bağıtta güç çıkarı hızmatın teren çınık iştiği gerek. Baştan boygu sayası cakta genişü, demokratik özümülde, hakimçilik işlerine katışu cana, Genişüden turgan üç türdü negizgi fonksiyanı jakşatkarını sayası genişten tuğra sayası natıca karışının iş yüzünde görsötüğünün zarılar alçısı kırıp, türdü geniş şiyindarın jakşı açıp, tekşeri bizildiğini tıngırık düştü, sonuç dolbor seyahtu daimdü münözde hızmatlarda teren karmı ögerek. Baştan buygu, iki koşun kuruluşun küçötünü sayası genişten tuğra sayası natıca karışın iş yüzünde görsötüğünün al kırıktu tayan çıkırıp, ıslat, Canırık çıratır oğukminin bilde tatkarı kurbat kuruluşun jırıştatu, Cumhurutu ortoktulku tanımın bekem uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şinjan kuru üçün el gönülün ortok tanımda akıl edirekti güçtü uyutu gerek. Yang Yong, Aziz Musa, Liu Huijun, Pu Xuemei, Xu Xianyi, Esenjan Ahmet, Batu, Shigan, Kulan, Seyplikan, Anwar İbrahim Qatar'da ular katıştı.
1: Stansiyabız kabarı. 7 aydan 17 günü bir alkak bir yol el aralık kızmattaşlık çoğuru daracalılar talkuu ceyini, Geniş Beri Komiteti ceyini yürümçüde ötkörüldü. Tışkı İşler Ministerliğinin Orunbasar Ministeri, Geniş Beri Komitetinin çoğultuçusu Macao Şü başkardı. Misir'den Murdağı Zonliyesi Şaraf, Pakistan'da Murdağı Zonliyesi Kakar Siyahtu Müçülür ceyin kağıtıştı. Macao Şü manday bildirdi. Bir alkak bir yol demilgesi adamzat tağdırlaş ortak tulkusun kuruğunu türtmüktüğünün iş yüzünün ötgörü yörüşü. El aralık kırdağıl özgörmölü tatağıl artkı görünüştü. Bir alkak bir yolda ortak kuruda ortak genişü, ortak kuru ortak bağırlanu prensibinde bekem turu, argaysı mamleketlerden sayasatta özara işenü, ekonomikada özara cuğruluşu, kumanitarlık özara jalgaşuunu ilgeri sürüge çoğulup. Soğuda, karcı salonun erkindeşüğü ontoylu ulaşılsın ilgeri sürüp, el aralık kızmattaştıkta on energiya taratıp, iştiktüğü salım koşut. Cungo, orta kurucu mamleketlerden işenimdüğü şerige, Cungo ekonomikasının turuktuğu önügüsü, bir alkak bir yol kızmattaştığın jırıştatuğu üçün jakşı şart çaratıp berdi. Cungo, argaysı jaktar menen ortak çımırkanıp, onuttu karmap, taymaştarga tengtaylaştırıp, bir alkak bir yol el aralık kızmattaştığının baysaldığı jürüp, alıstarga barosun türtmöktüğünü kağalayt. Müçelör, bir alkak bir yolda ortak kurunun dünyalık mağızı jana doğur narkına joğuru bağ verip, bir alkak bir yolda ortak kuru dünya ekonomikasının ikemdülük jana artu gömüskö güçümenen kamdadı, dep karıştı. Katu detaldar özara ötüşü, jumşak detaldar özara ötüşü, gönüldür özara ötüşünü birinci plandap çılıştatıp, Jaşıl tömön kömürtektüü sanarıp ekonomikası, jasanda akıl jöndöm сыяктуу салаларда келечекке бет алган эл аралык кызматташтыкты иштиктүү кулаш жайдырып, бир алкак бир жол эл аралык таратууну уландуу күчөтүү сунушун берди.
0: Абдынам районунун түйүндү түрү Үрүмчү, Ганчампу, экономика техника ачуу өнүктөр району булганды сууну байрыкташтырып пайдалануу түрү жакында иштетүүгө киришти. Бакча районун кайта өндүргөн сууну айланмалуу иштетүү салыштырмасы 50% ашууга жетти. Ошондой эле тең арымда өнөр жай тузун алып, суу жана тузду кош жыйып алды.

Sürüktü balakaylar bir yüzdü olan tavız, yemesler gelim ürünülü ilim gümanı bir eli türmek üzdü. Aydın ar günü çıka turgan vakti, im ne üçün okşu vettigin savatta söylüp birebiz.

0: 7. günü saat 15'ten 5 minut ötkünde ötüştük hava yolu CZ5390 retki gezekçi uçağı uçunu atkaran Beijing Daşin uçakçayınan Hoten Küngan uçakçayına tike var uçu gezekçi uçak Hoten Küngan uçakçayına tekşi kondu. Bol ulandu 2023 yılı 7. ayda memlekettik hava yolu şeriklikü Beijing'den Hoten'ge tike uçu deniyasını açkandan giyin Beijing menen Hoten'de 2. olup taştırgan daimdu tike uçucu yol sanalat. Beijing'in Şinjan'a nişanlı jardan berüüsü Hoten aymağının hava yolu torunun darajasını jogorlatuğa dem bergen naktıruu iş-çara.
1: Jakında Dajong'da çoğun bağ sözünde sözsüz şey turgan tamak tizmesi 2026 yıllık tizmesin jaryaladı. Şinjan'dan jalpı 49 restoran tizmege çıktı. Ürümçü şarı, Altay aymağı, Kaşkar aymağı tizmege çıkı sanı boyunca aldıngı 3 rayonga çıktı. Mında Altay, Kaşkar 2 jer tunguş yolu sözsüz jey turgan tamak tizmege 2 jolu tandaldı. Emi büt Şinjan'dagı 16 şahardın avarayınan malımat uğasızdar. Ürümçüde gün açık, temperatura 27'den 39 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Altay'da gün bulutlu olup, sevelep jaan jay, temperatura 20'dan 32 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Çöçökte gün açık olup, azraq jaan jay, temperatura 24'ten 38 Celsius gradusqa çeyin ısık, batıştan 3-4 balı şamal çıgat. Kuljada gün açık, temperatura 24'ten 40 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Bordalada gün açık bolup artınan buluttanat, temperatura 24'ten 41 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Karamayda gün açık bolup azraq jaan jay, temperatura 27'den 39 Celsius gradusqa çeyin ısık batıştündükten 3-4 balı şamal çıgat. Köytonda gün açık, temperatura 22'den 41 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Şıhanzada gün açık bolup kede buluttanat, temperatura 24'ten 37 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Sancıda gün açık, temperatura 25'ten 41 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Kumulda gün açık, temperatura 23'ten 38 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Turbanda gün açık, temperatura 28'den 46 Celsius gradusqa çeyin ısık batıştan 3-4 balı şamal çıgat. Korlada gün açık, temperatura 20'dan 37 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Aksuda gün açık, temperatura 22'den 39 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Artışta gün açık, temperatura 22'den 38 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Kaşkarda gün açık, temperatura 23'den 39 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Hotende gün açık, temperatura 24'ten 38 Celsius gradusqa çeyin ısık çıgıştan 3-4 balı şamal çıgat. Jogorda abarayınan malımat uktuñuzdar. Bugünkü jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Bul jolku berüübüzdöki makalalardı otorgondor Abdümecit Musa, Roza Kızaybek, Ömürbek Toktöbek. Diktorloru Mamet Törö Mamet Tursun Aklay Mukaş, bakılochu Ömürbek Toktöbek. Redaktorloru Kaşkarbay Turdalı, Gülkada Akun, jooptu redaktoru Mamet Men Turdalı. Dağı da köp mazmundardı uktuñuzdar jey görüñüzdör gelse, Solution abonenter terminalın tüşürüp alsañızdar bolot. Emi Arlut elinin ırlarına nuğasızdar.

Şinjang radio televiziya stansiyası Solution Abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Aklı direktüm malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, atto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, görtüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

kamçılık için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şıtin 6.10'da nöl koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisi nukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şıtin 6.10'da nöl koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menem birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menem birge bulut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктар угуудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdık üçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım teñşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şenjang radio televiziya stansiyası Solution Abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Bu yıl birinci ayda Aktuğ'dan zaman bapa il çarba kes bakça saptunum rayındun. Ayıl çarba ilim teknika bakça rayını ceratu tastığına rasmi ye boldu. Mında murda bakça rayını 2022 yılın akarında aptunum rayın daracalı zaman bapa il çarba kes bakçası olup bağlanıp bir özök 6 bakça göp düğünden turgan meykindik önügü sistemas orundaştırılgan. Bir özök bolsa Aktuğ'dan Barınaylı, Çarlıoğlu şarçası sıyaktu 4 aylı şarçadağı 11 hakimçilik kıştaktı kaptağın jalpı gölümü 138.900 mo gele turgan kesip özöktörü ayının körsötöt. 6 bakça ayıl çarbanın egincilgi malçılık, bakmaçılık, medisinalık, dar biyotehnikası. Ayıl çarba koşumça tüşümdörüne hiç keş koşu, muzdaq jele kampasında saktu, zat jogurtüsü sıyaktu 6 çoğun özgöçü kesip orundaştırgan. Bakça içindeki bakçanı körsötöt, köp tüyün bolsa aylanada köçürülgön kalık, ошондой эле 6 айланма линиядагы айыл шаарчанын шайкеш түйүнүгүсүнө таасир көрсөтүп, түрткү болуусун көрсөтөт. Азыр Актоо аудандык заманбап айыл чарба кесип бакчасына 20 кирхана орночо калып кесиптери, биоилим техника, айыл чарба илим техникасы, электрондук соода, азык түлүк иш кошуу, малчылык, бакмачылык сыяктуу 7 саланы каптап, жалпы 2000ден ашуун калктын жумушка орундашуусуна түрткү болду. Bakça rayonundagı Aloy Aydo rayonunda 500 mo jerdegi Kula Su Aloy'nun jalbırağı geng bolup, gün nurun jetkilikti simirip, jıldık düşüm çenemi boljolu menen 2000 tonnaga jetti. Şinjan Kunmen Biotehnika Çektüü Şeriktiginin baş direktoru Wang Changwei mınday dedi. İş koşu öndürüştü merçiktep Aloy markesini jaratıp, Aloy kıyamı, suyuk şerbet, aşıtılgan susunduk sıyaktı düşümderi bazarga saldık. Ginkarımda дагы күнүмдүк химиялык буюмдары, жууш буюмдары, ажарландыруу буюмдары өндүрүш линиясын жаратабыз. Кийинки мезгилде жоспорлонгон эгинчилик көлөмүн 1000 мого